Peki jaliyorotan sege sege sege sege. Demsenun ye kapurusui kapurusui kapurusui ngamye ilafinaleje. Ninte la poligramo kofinindu.